0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去凑没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是吗？哎，羊儿这个跑得快到了吗？刚才没见着，羊吃的。
0: 羊
1: 吃。刚才把那个是白兰白花汤的。
0: 哎，
1: 还是白兰白花的。哦，是白兰这个羊儿花的干。Elen bakıt gelsiz ne?
4: Şöyle öpe he.
0: Bir kere oturup aç köşeyi kalan kaldım ama kirip kirip yediysem külüşüp gitti. Kime dedim. Bir kızım kesel çam kaldı. Şunu çevirdim dedim.
1: 2 kilo ter alay etkisi.
0: 2 kilo ter alay etkisi.
1: Bir gün keşke tersiniz.
0: Belki tersem 40 kilo ter etkisi.
1: Neyisiz. 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu bir yerine yaş balda kişiler koydun kesin.
4: Götüremeyim dur.
0: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver dursun da ki çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmadım da ma. Küt küt bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp yağını aldırıyorlar ben kadar. Hem hakkı. Ay etmez, tabi bir binimiz var. Bu yege kemmeytim, başım alınıp gegen. Başım aylınıp gegen, mendin tola gep durman lan, yadın aylınıp gegen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年。伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小克人，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到没家子要许多，看到包了么子白兰白瓜汤多，看是白兰白瓜子。哦，是白兰这个羊啊，回来的干。Belen bakıt kesiz ne?
4: Klöp he.
5: Bir ka oturup aç göğsünü kalvan kıvandım. Kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Güvel dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şunu kevizim dedim.
1: 2 kilo teri alayken. 2
5: kilo teri alayken.
1: Bir gün keşke tersin.
5: Bek desem 40 kilo teri alayken.
1: 40 kilo tersiniz. 2 koydun tersiniz. 80 koygu bir yerini yaş balda kışlap koydu kesin.
6: 2 kilo teri miyim?
5: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sene ver tursun da çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmadım dedim de ma. Kürt kürt bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben kızı. Hem de hakkı. Ay etmedik tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeydim, başım alınıp gegen. Başım aylınıp gegen. Mendin tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dertini üzen sağın Bu dertini üzen sağın
3: 这是热河曼寻常的一天。